Gueye. Bir birey bafunyo gueye, bir birey bafunyo gueye, miye oyngara nyo gueye, miye oyngara nyo gueye. Miye oyngara nyo gueye. Askin de baye gueye, yahoo!